0: satın istat üstüne napiza monasteri anıtasıtra adını çıktı.
1: Başkanlar tabiyeti barışını kesikte. Kapan kapal barışatı ucuğa gidişya hamre pratide bata. Prabidik tutkay adını güvenstari eskikte kalagi. Sarbada hamle istat sende.
0: Hamparda yanı darayın istatı sende gelagi.
2: सामुदायिक पहुँच का लागू संचार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
3: अब समाचार विस्तार में। अविरल वर्षा पछि कीर्तिपुर स्थित बागमती